0: İyi geceler. İstanbul'da nem %100, hava ıslak bir havayla nefes alın. Ankara'da hava daha serin, nem yarı yarıya, rüzgar hafifçe huzur verir. İzmir'de ise sıcaklık 27. Deniz hafifçe nefes alırken güneşi hissetmenin bir keyfi vardır. Suyun içine atla, bu gece yıldızlarla dans et. Hava durumuyla tanıştırdığımız bu gece biraz daha sakin ve sıcak kalacak. Losis, daha sonra görüşmek üzere.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler Doğa. İstanbul'da Kantarcı Rıza Sokak ile Ogün Sokak arasında 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları trafiği etkiliyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kapanması ve İzmir'de Yeşil Camii Sokak ile Sakarya Caddesi arasındaki kapalılık alternatif güzergah planlamasını zorunlu kılıyor. Trafik aksamaları sadece ulaşımın değil, şehirlerin ekonomik ve sosyal dokusunu da derinden etkiliyor. Yapım çalışmaları sırasında alternatif rotaların önceden planlanmaması, hem sürücülerin hem de kargo ve servis sektörlerinin işleyişini bozuyor. Bu tür aksaklıkların azaltılması, hem şehir planlamasında hem de kamuoyu ile diyalog kurulmasında büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı. Planlamada dikkat edilmesi gereken bu tür detaylar, şehirlerin daha verimli ve yaşanabilir hale gelmesi için kritik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Rami Kışla Caddesi ile Talimhane Caddesi arasında 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi üzerindeki inşaatlar trafiği yavaşlatıyor. Ankara'da Vatan Caddesi'nin 9 dakikalık kuyruklu tıkanıklığı dikkat çekiyor. İzmir'de Sakarya Caddesi ve Yeşil Camii sokak tamamen kapanmış durumda. Alternatif rotaları tercih etmeniz sürüş güvenliğinizi arttırabilir. Gecikmeler şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunlukla başa çıkamamasının göstergesidir. İstanbul'daki inşaatlar ve Ankara'daki kuyruklar kentsel planlama ile ulaşım arasındaki dengesizliği vurgular. Bu tür durumlar hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara yol açabiliyor. Alternatif rotaları önermek sadece bireysel sürüş güvenliğini değil, şehirlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini de etkileyebilir. Şimdilik bu kadarca. Umarız alternatif rotaları tercih ederek hem siz hem de şehirlerinizi daha verimli hale getireceksiniz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da hava açık, 23 derece hissediliyor, %100 nem var. Bir bardak suyunuzu yanınızda götürün, gökyüzünden akan bulutlarla birlikte yürüyüş yapın. Ankara'da hava sakin, 22 derece, hafif bir rüzgar esiyor. Kahvaltıyı yapın, parkta bir yarış yapın. İzmir'de ise 27 derece, havada tuz kokusu var. Plajda yürüyün. Denizi hissedin ama suya girmeden önce bir şemsiye alın. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da şu anda 132 olayla yoğun trafik yaşanıyor. Füzeoğlu Sokak ile Hekim Sokak arasında 1 dakikalık gecikme var. Aynı şekilde Sakız Sokak ve Serasker Caddesi kesişiminde de benzer bir durum. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ambarlar Caddesi arasında inşaat nedeniyle geçiş zorluğu yaşanıyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ankara Bulvarı'na bağlanamıyor. İzmir'de Adem Yavuz Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Ulaşım sorunları yaşanırken, alternatif rotalar için mevcut veriler doğrultusunda dikkatli planlama öneriliyor. İlginç bir gelişmeyi not edelim. İstanbul'un bazı mahallelerinde akıllı trafik ışıklarının test edildiği görüldü. Bu sistem araç yoğunluğunu anlık olarak algılayıp ışık sürelerini otomatik olarak ayarlıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 hedeflerinde dakika bazlı ulaşım planlama projesi yer alıyor. Bu tür teknolojik çözümler sadece geçici tıkanıklıkları değil, şehirlerin uzun vadeli ulaşım stratejilerini de dönüştürebilir. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul bu sabah bir tür sahne sahnesi gibi 23 derece sıcaklık, %100 nem ve hafif bir rüzgar. Yağmur düşünmeyin, hava açık ama soluk giysiler tercih edin. Ankara'nın hava ise çok daha sade. 21 derece, kuru bir nefes alır gibi, %41 nem, yürüyüş yapmaya ideal. İzmir'de ise 27 derece sıcaklık, denizin soluğu gibi. %65 nem, bir bardak soğuk meyve suyuyla birlikte dışarı çıkmak için harika. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Emlak Konut, Mekke'de bir 14 adet lüks konut projesi duyurdu. Bu tür yatırımlar Türkiye'nin dış ticaret açığını artırabilir. 2026'da TL'nin bir Arap dolarına 12 TL düştüğü gözlemlenirken, yüksek enflasyon %18 ve faiz oranları %22 konut maliyetlerini artır. Ortalama bir ailenin ayda 15.000 TL geliri varsa, bu projenin hedef kitlesi 100.000 TL'den fazla gelir sahibi olacaktır. Bu proje, Türkiye'nin dış ticaret açığını doğrudan etkileyebilir. Mekke'deki konut inşaatı, Türkiye'den dışa yatırım olarak kaydedilebilir. Bu, kredi ve sermaye çıkışını artırarak döviz dengesini zorlayabilir. Ancak eğer proje uzun vadeli bir portföy yatırımı ise, gelecekteki gelir akışları Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde pozitif etki yaratabilir. Ayrıca yüksek faiz oranları Türkiye'deki inşaat maliyetlerini artırdığı için bu tür projelerin maliyet etkinliği uluslararası yatırımcılar tarafından dikkatle incelenebilir. Bu tür yatırımların etkileri hem kısa vadeli hem uzun vadeli analizlerle değerlendirilmeli. Şimdilik bu kadar Cağalı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar. Avustralya'nın Queensland eyaletinde 35 yaşındaki bir kadın, doğal yollarla oluşan ve aynı plasentayı paylaşan tek yumurta dördüzleriyle dünyaya geldi. Bu olay, 700-0 hamilelikte bir görülen nadir bir durumla eşleşiyor ve bebeklerin tamamı sağlıklı doğmuş olması medikal bir başarı olarak öne çıkıyor. Hamilelik sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 37 haftada doğum gerçekleşti. Bu tür doğumlar gebeliklerin erken dönemlerindeki riskler ve doğum sonrası bakım standartlarını gözden geçirmeye zorluyor. Vatandaşlar, bu olayın hem tıbbi ilerlemeyi hem de ailelerin bu tür durumlarda nasıl desteklenmesi gerektiğini düşünmeye itfa ediyor. Avustralya'daki 4 bebeğin doğumu, tıbbi bir mucize olarak öne çıkan bir olaydı. Şimdi, FIFA'nın 2026'da ilk kez 64 takımlı bir Dünya Kupası düzenlemesine karar vermesi futbolun küresel yapısını dönüştürebilir. Gianni Infantino, bu değişikliğin daha fazlasının daha iyi olduğunu savunuyor. 32'den 64'e çıkacak katılan takımlar, Avrupa'da 16, Asya'da 6, Afrika'da 5 ve Kuzey Amerika'da 4 yer alacak. Bu reform gelir artışı ve daha fazla ülkenin katılımını hedefliyor. Ancak maç sayısının artması ve kalite kaygısının da artması bekleniyor. Vatandaşlar, bu değişikliğin hem sezonun uzamasını hem de izleme maliyetlerini etkileyebileceğini tartışıyor. Erdoğan ve Trump'ın yakınlaşmasının temel dinamiklerinden biri, 2016'tan beri süren ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilimlerin azalması. Trump'ın 2017'de Türkiye'ye yaptırım uyguladığı Suriye'deki İPEŞ'e karşı tutumu, İkili ilişkilerde bir dönüm noktası oldu. Anna Kelly'nin açıklaması, Trump'ın Türkiye'nin bölgedeki muhteşem bir ortağı olarak göreceğini vurguluyor. Bu ilişki, hem enerji işbirliği hem de Orta Doğu'daki ortak çıkarlar doğrultusunda şekilleniyor. Vatandaşlar, bu yakınlaşmanın ABD-Türkiye münasebetlerindeki politik ve ekonomik etkilerini gözlemekle birlikte bölgedeki istikrarı da etkileyebileceğini tartışıyor. Erdoğan ve Trump'ın yakınlaşması, ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilimlerin azalması ve ortak çıkarlara dayalı işbirliklerinin artmasıyla şekilleniyor. Bu gelişmeler hem bölgesel istikrar hem de ekonomik etkiler açısından tartışmaları sürdürüyor. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Topkapı Maltepe Caddesi ve Anadolu Sokak'ta devam eden yol çalışmaları, Hekim Suyu Caddesi'nde ulaşımın 5 kilometrelik bir bölümünde yoğunluk yaratıyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kapanması nedeniyle trafik Akkent Caddesi'ne yönlendiriliyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi'nde devam eden onarım nedeniyle Çınarlı mevkiinde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif güzergahlar, harita uygulamaları üzerinden takip edilebilir. Yol çalışmaları ve ulaşım değişiklikleri hem günlük yaşamı hem de ekonomik verimliliği doğrudan etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan yoğunluklar, şehirlerin ulaşım altyapısının yeterli olmaması ve planlama eksikliklerinin bir göstergesi. Alternatif güzergahların sadece harita uygulamalarıyla değil, fiziksel olarak da desteklenmesi gerekiyor. Bu tür disrupsiyonlar hem çalışanların hem de kargo ve servis sektörlerinin etkinliğini düşürüyor. Şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım altyapısının eşit oranda gelişmesi, kentsel yaşam kalitesini korumada kritik rol oynuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar. İstanbul'daki nem %100, hava sıcak ve hafif bir nemle sarılmış. Şemsiye almanı tavsiye ederim. Çünkü yağmur her an yağabilir. Ankara'da hava daha serin, 21 derece ile güne başlarken rüzgar hafifçe esiyordu. Bu sabah kahve fincanı gibi hafif bir yelek sıcaklığı korur. İzmir'de ise hava sıcakça bekliyor, 27 derece ve nem %66. Bu sıcaklıkta bir bardak limonata ve açık kıyafetler günün en iyi eşlikçileri olur. Şimdilik bu kadar Rarci. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 arası yoğun tıkanıklık yaşanıyor. 6 dakika gecikme sürüyor. Çamlıca girişi Konuş ile düz bağlantı yolu arasında da benzer seviyede kuyruk oluştu. Ankara'da Turgut Özal 2 bulvarı ve Atakan Caddesi bağlantı noktasında 4 dakika gecikme sürüyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Toros Caddesi üzerindeki yol yapımı nedeniyle trafiğe dikkat edilmesi gerekiyor. Alternatif rotalar için O7 çıkışındaki Kavacık Kavşağı ve yan yol bağlantıları öneriliyor. İzmir'de Piri Reis ve Toros Caddesi üzerindeki inşaat sadece yol yapımını değil, aynı zamanda ulaşım ağının uzun vadeli planlamasını da tartışmamıza neden oluyor. Şehirlerdeki büyük yolların inşaatı genellikle kritik saatlerde yoğunluk yaratırken, alternatif rotaların etkinliği sık sık ihmal ediliyor. Ankara'daki 4 dakikalık gecikme ise otoyolların yoğunluğu ve mevcut ulaşım altyapısının yetersiz kalmasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu tür durumlar hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik açısından ciddi etkiler yaratabiliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: Günaydın. Otomotiv sektöründe tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Almanya'da yüksek enerji maliyetleri ve Çin'in rekabeti nedeniyle büyük otomotiv üreticileri fabrikaları kapatmaya başladı. Enerji maliyetleri Almanya'da yıllık %12,5 arttı ve üreticiler 2025 yılında 15 milyon euro maliyet artışı bekliyor. Bu durum Türkiye'de otomotiv ihracatına da etki ediyor. 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı %18 düştü. Yerli üretici firmalar enerji maliyetlerinde %30 indirim talep ediyor. Bu kriz otomotiv fiyatlarını %15 artırma riski taşıyor. Otomotiv sektöründe yaşanan zorluklar küresel ticaret politikalarının etkilerini de gösteriyor. AB'nin Kanada'ya yönelik tarife kararları, dünya ekonomisine ve Türkiye'ye de sarsıcı etkileri olabilir. AB yönetimi, Kanada'nın ticaret politikaları nedeniyle bazı ürünleri ithalatına yönelik %50'lik tarife getirdi. Türkiye'nin ithalat maliyetleri artarsa, bu TL'a kuru ve enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. 2023'te Türkiye'nin ithalatı %15 artmış, bu durumda ekstra maliyetler enflasyonu daha da artırabilir. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması da borçlu kesime ek yük getirebilir. Otomotiv sektöründe yaşanan kriz, enerji maliyetlerinin artması ve küresel ticaret politikalarının etkilerini bir arada gösteriyor. Türkiye, ithalat maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerindeki etkilerini yakından hissedecek. Şimdilik bu kadar Cacım.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: Günaydın. İstanbul'da açık bir hava, 23 derece hissedilen 24 derece, %100 nem. Gökyüzünde bir kuş gibi dolaşın ama şemsiyenizi yanınızda tutun. Ankara'da hafif bir serinlik, 22 derece hissedilen 21 derece, rüzgarın hafif bir dansı, kahve fincanınızı dışarıda ısıtın. İzmir'de ise 25 derece, nem %58. Ayakkabılarınıza biraz su bastırır ama yürüyüşlerinizin keyfini çıkarın. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Günaydın, İstanbul Trafiği Programı'na hoş geldiniz. İstanbul'da 231 olay kaydedildi. Eski Londra asfaltı yolu Sarıyer-Levent kavşağına kadar 14 dakika gecikme var. İstanbul Çevre Yolu'nun 11 çıkışında 13 dakika beklemek gerekebilir. Ankara'da Kordonboy Caddesi, İvedik Caddesi'ne bağlanırken 4 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Bayraklı 12 yolun 9 çıkışında 4 dakika beklemek gerekiyor. Alternatif güzergahlar ve detaylar için devam ediyoruz. İstanbul'daki trafik yoğunlukları hem ulaşım altyapısının sınırlamalarına hem de şehir içi planlama eksikliklerine bağlanabilir. Özellikle eski Londra asfaltı yolu gibi tarihi yolların modern trafik taleplerini karşılamadığı, alternatif rotaların yetersiz kalması ve toplu taşıma sistemlerinin yetersizliği uzun vadeli planlama eksikliklerini ortaya koyuyor. Bu durum hem ekonomik kayıplara hem de sürücülerin yaşam kalitesine zarar veriyor. Trafik sorunlarının çözümü, uzun vadeli altyapı yatırımları ve ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesiyle mümkün olabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nın petrol akışı kesintileri devam ederse, Brent petrolün yılın son çeyreğinde 120 doları aşabileceğini öngörüyor. 2026 yılındaki ortalama petrol fiyatı 105 dolar seviyesindeyken, 15 dolarlık artış, Türkiye'de litre başına benzin fiyatlarını 2-3 TL'ye kadar yükseltir. TL ABD doları kuru 12 seviyesindeyken, petrol fiyatlarındaki artış, ithalat maliyetlerini artırarak, enflasyon oranını 2025'te %18,6 olan seviyeden daha yüksek düzleme taşıyabilir. 1 milyon liralık kredi olan bir ev sahibi, faiz artışı nedeniyle aylık ödeme 1.500 TL'ye çıkabilir. Bu durum, hem tüketici hem de sanayi üreticisi için maliyet artışı anlamına gelir. Emeklilerin hesaplarına Temmuz ayında 3 ayrı ödeme yapılacak. Emekli sandığı Siske Bağkur kapsamındaki emeklilere 500 TL'lik ikramiye, 300 TL'lik emekli maaş artışına ek olarak 200 TL'lik sosyal yardım ödenecek. Bu ödemeler, enflasyonun %18,6 seviyesinde olması nedeniyle emeklilerin aylık harcamalarını ortalama 1.200 TL'ye çıkaracak. Lira ABD doları kuru 12 seviyesindeyken, bu ödemelerin toplamı emeklilere aylık 1.0 TL'lik ek gelir sağlayacaklarını. Ancak bu gelir artışı, 2025'te beklentilerin 15 dolarlık petrol fiyat artışına bağlı olarak 2-3 TL'lik benzin fiyat artışını telafi edemeyecek. Bu gelişmelerden sonra kamuoyu dikkatini enflasyonla mücadele stratejilerine ve ekonomik istikrarın korunmasına yönelik politikaların takip edilmesi gereken bir döneme odaklanmaya başlayabilir. Şimdilik bu kadar Joe. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: Günaydın. Hava bir şairin kalemine dönerken İstanbul'un hattatları 27 dereceyle hava oynuyor. Ama hissedilen 31 derece dikkatli adımlarla yürümenizi söylüyor. Ankara'nın hava 25 dereceyle huzurlu bir sessizlik nefes almayı unutmadan, İzmir'de ise 31 derece nem %48 deniz huzurunu biraz daha sıcak tutuyor. Siz bu hava için hafif bir kasket, hafif kıyafetlerle dışarıda yürüyün. Çünkü bugün hava bir dansöz, sizinle birlikte dans etmek ister. Hava bir dansöz, sizinle birlikte dans etmek ister. Şimdilik bu kadar Cihal.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Gülistan, DOKU'nun 6 yıldır devam eden kayıp soruşturmasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Hayes başta olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. DOKU'nun kaybolma tarihi 2018'e ait olup soruşturma kapsamında yerel yöneticilerin de dahil olduğu yönündeki iddialar, kamuoyunda karanlık yönetim uygulamalarına dair endişeleri arttırdı. Bu gelişmenin 6 yıl süren bir dava için ilk somut adımların atıldığı yönünde yorumlanması, adaletin zamanla sağlanabileceğini gösteriyor. Bu gelişmenin yerel yönetimlerin sorumluluklarını taşımasının zorunlu hale geldiği bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor. Bu 6 yıllık sürenin hem soruşturma mekanizmalarının sınırlarını hem de aileye ait psikolojik yükü vurgulaması, adaletin zamanla sağlanmasının yanında sistemin içsel engellerini de gözler önüne seriyor. 6. Bu gelişmeler, mahkeme sisteminin uzun süredir gizlenen bilgileri ortaya çıkarma kapasitesini test etmenin bir yolunu sunuyordu. 15 kişinin gözaltına alınması, soruşturma sürecindeki zorlukların yalnızca yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmadığını, aynı zamanda sistemin içsel mekanizmalarının da etkili olabileceğini gösteriyor. Ailenin uzun süreden beri beklediği cevapların yavaş ama emin adımlarla gelmesi, toplumun adaleti beklemeye devam etmesinin gerekli olduğunu hatırlatıyor. O halde bu tür gelişmeler, adaletin ancak sabır ve sisteminin öz eleştirisine dayanarak mümkün olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif güzergahları inceleyelim. İstanbul'da çevre yolunun 11 çıkışında 17 dakika gecikme yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu'na geçiş 12 dakika sürüyor. Ankara'da Üçpınar Caddesi'nden Fahrettin Altay Caddesi'ne geçişte 2 dakika, Mevlana Bulvarı'nda da benzer gecikmeler var. İzmir'de 175-3 sokak ve 9105-12 sokaktan Mızraklı Caddesi'ne geçişte 3 dakika gecikme sürüyor. Alternatif güzergahlar için planlama yapmanızı öneriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan yoğunluklar, şehirlerin ulaşım altyapısına ve günlük yaşam üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Gerçek zamanlı navigasyon uygulamaları, alternatif rotaları belirlemek için kritik bir araç haline geldi. Ancak uzun vadeli çözüm, kamuya açık ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve araç sayısının dengelenmesiyle mümkün olabilir. Bu tür tedbirler sadece gecikmeleri azaltmaz, aynı zamanda şehirlerin sürdürülebilirliği de arttırmaya katkı sağlar. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: fade low, heartbeat drum, solo.
1: İyi günler. Bugün hava sanki bir serenin açtığı bir dengeye sahip. İstanbul'da 27 derece, %100 nem ve hafif esen rüzgarlar gökyüzünü bir şemsiye gibi koruyor. Ankara'da ise 27 derece, daha az nem ve hafif hava akımları açık bir hava sunuyor. İzmir'de ise 32 derece, hava sıcaklığı hissedilen sıcaklıkla hemen hemen aynı. Ancak düşük nem ve esen rüzgarlar, denize uzanmak için harika bir fırsat. Şimdilik bu kadarcı. Hava durumuyla birlikte birazdan müzikle sizleri bekleriz. Tekrar görüşmek üzere.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız, kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Bugün hava bir masal sahnesi gibi açık. İstanbul'da 27 derece ama hava hissedilen 31 derece gibi sıcak. Şemsiyeyle dışarı çıkarsan gökyüzünden bir gülümseme alırsın. Ankara'da 28 derece, nem çok düşüktür. Kahve içmek için bahçede bir sandalye bulabilirsin. İzmir'de 35 derece, hava kurak ve hafif rüzgar. Su taşıyın çünkü bu sıcaklık bir çiçek açmaz, sadece bir ısınma yaratır. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Racquetball. Zekanın sayıyı kazandığı yer.

İyi günler. Ekonomi gündeminde akaryakıt fiyatlarının 100 lirayı aşması ihtimaliyle başlıyoruz. Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'nda 100 gün içinde 2 milyon varil günlük arz kesintisi senaryosu ile piyasaları tetikledi. Şu anda 95 liradaki benzin fiyatlarında 100 lira seviyesine ulaşıldığında 1000 litrelik yıllık tüketim için 5,0 lira ek maliyet doğar.

0: İEA, kuru 8-5 seviyesine dalgalanmalarla ithalat maliyetleri ve enflasyon 20. yüzde 3 artabilir. Otomobil sahipleri ulaşım maliyetlerinde %7-8 artışa, gıda fiyatlarında da %5 civarında etki görebilir. Önceki haberlerdeki ekonomik zorluklar, tüketici davranışlarını derinden etkilemiş. Artan dijitalleşme ve mağaza kapatmaları, Fossil Group'un stratejik dönüşümünü hızlandırdı. Değişen alışkanlıklar nedeniyle 2023'ten beri 12 ülkede 150 mağaza kapatıldı. Bu dönüşüm, online satışların yıllık %25 artmasına rağmen fiziksel mağaza maliyetlerinin %30'a kadar düştüğünü gösteriyor. Vatandaşın cebine etki, mağaza kapatmaları, 100 çalışanın iş kaybı riskiyle birlikte dijital alımın artmasıyla 500'den fazla kişiye ek maliyet doğuruyor. Ekonominin dönüşümüyle birlikte iş kaybı ve dijital maliyetler artarken, toplumun refahı ve eşitlik üzerine düşüncelerimiz de derinleşiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günlerde. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır, Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 13 dakika gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Balcıoğlu Sokak ve Talat Paşa Bulvarı kesişiminde 3 dakika, İzmir'de Ankara Caddesi boyunca 5 dakika gecikme yaşanıyor. Tüm şehirlerde alternatif rotaların yoğunluklara göre etkili olabileceği dikkate alınmalı. İlginç bir gelişme de İstanbul'da düz bağlantı yolunun yoğunluğu, aynı zamanda metro ve tramvay hattı başlangıç noktalarına paralel şekilde artıyor. Bu durum, ulaşımın sadece araçlarla değil, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonuna da dikkat çekiyor. Ankara ve İzmir'deki gecikmelerin ise mevsimsel turizm akımlarının etkisi altında kaldığı tahmin ediliyor. Alternatif rotaların etkili olmasının, şehirlerin altyapı planlamasındaki uzun vadeli eksiklikleri de gözler önüne serdiğini belirtmek gerek. Ulaşımın sürdürülebilirliği için planlama ve entegrasyonun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler La. DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından yasal zeminin vakti geldi mesajını paylaştı. Öcalan, Türkiye'nin siyasi dengesini etkileyebilecek bir sürecin başlamasını öngörüyor Rondo. 2026'da gerçekleşen bu görüşme, bölünmüş toplumun yasal çözüm yollarını tartışmaya açık bir kapıdır. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir diyalog, hem mahkumların hem de toplumun refahına katkı sağlayabilir. Öcalan'ın mesajı, sadece siyasi bir hamle değil, uzun vadeli istikrarın temelini oluşturabilecek bir adım olarak değerlendirilir. Vatandaşlar, bu sürecin yasal çerçevesinin belirsizliği nedeniyle tedirgin olabilir. Ancak resmi kurumların aktif rol alması durumunda barış ve adalet arasında denge kurulabilir. Bu gelişmelerin uluslararası toplumun da izleyeceği bir süreçte yer aldığını unutmamak önemlidir. BM veya Avrupa Birliği gibi uluslararası aktörlerin bölünmüş toplumlarda hukukun üstünlüğünü garanti altına alacak mekanizmaların oluşturulmasında rol alması bekleniyor. Ancak geçmişteki benzer görüşmelerin bazılarının sadece siyasi bir gösteri olarak kaldığı biliniyor. Bu nedenle söz konusu süreçteki gerçek istikrar sadece resmi kurumların değil, yerel toplulukların da aktif katılımıyla mümkün olabilir. Bu tür diyalogların etkili olabilmesi için geçmişteki dengesizliklerin analiz edilmesi gerekir. Urduazya 2015'teki HDP devlet görüşmeleri, siyasi yozlaşma ve ekonomik krizle birlikte başarısız kaldı. Bu nedenle mevcut süreçte ekonomik ve sosyal reformlarla birlikte siyasi çözümün paralel ilerlemesi güven oluşturabilir. Ayrıca yerel toplulukların doğrudan temsilcilerinin süreçte aktif olması uzun vadeli çözümün kalıcılığını artırabilir. Uluslararası aktörlerin ise sadece diplomatik destek değil, yerel çatışmaların çözümüne yönelik teknik destek sunmaları gerekiyor. Bu tür diyalogların başarıya ulaşması hem yasal çerçevelerin netliği hem de toplumun aktif katılımıyla mümkün olabilir. Şimdilik bu kadarcağır.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günler Doğa. İstanbul'daki hava, denizin serinliğini anlatan bir şiir gibi. 27 derece ama hissedilen 31, yüz nem. Gölgelik bir kıyafetle yürüyüş yapmak, baharın kendi içinde bir baharı, Ankara'nın sıcaklığı 30 derece, hissedilen 29, 28 yüz nem, rüzgar saniyede 3 metre. Pencereleri açık tutmak, hava içinde kaybolma. İzmir'in gökyüzü açık, 36 derece ama nefes almak bile bir mücadele. 700 nem, saniyede 5 metre rüzgar. Denizin kenarında bir yürüyüş, gecenin ilk yıldızlarını görme. İstanbul'un hafif bir serinlemesi, Ankara'nın güneşli günleri, İzmir'in sıcak nefesleri. Hava her şehirde farklı bir hikaye anlatıyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler, Rüyar. Almanya'da Temmuz ayında kurumsal yatırımcı güveni Ifo endeksinde %6,3'lük artışla 108,2'ye ulaştı. Bu durum, Euro kurların 1,8 dolara göre dayanıklı kaldığını ve enflasyonun 5,2'ye düşmesini gösteriyor. Bu değişim, otomobil gibi ihracat odaklı sektörlere olumlu yansıyarken, hane halkı için elektrik ve doğalgaz fiyatlarında %12'lik azalma yaşanmaya başladı. Merkez Bankası'nın faizi 4, sıfıra getirmesi, kredi maliyetlerini artırdı. Ancak ithalat maliyetlerindeki düşüş, ev fiyatlarını %3,5'lik düşüşle dengeliyor. Türkiye'de bir ilk. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı onayıyla Bulgaristan'ın Filibe kentinde şirket kurmaya başladı. Bu girişim, Türk lirasının TL, 1 Euro'ya 4,25 TL seviyesinde dayanıklı kaldığı bir dönemde, ihracat maliyetlerini azaltarak Türkiye'nin dış ticaret dengesini olumlu etkileyebilir. Örneğin, Bulgaristan'a ihracat yapan firmaların TL kuru düşüşüne rağmen ithalat maliyetleri %15-20 arasında artarken, ticaret odası aracılığıyla kurulan şirketler, yerel pazarlarda daha rekabetçi fiyatlarla üretim yapabilir. Bu da Türkiye'de ham madde ve enerji fiyatlarında %10-15'lik bir düşüşün mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu adımlar, Türkiye'nin dış ticaretinde yeni fırsatlar yaratabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. Bugün hava, sıcaklık ve rüzgarla birlikte ilginç bir dans etmekte. İstanbul'da 27 derece, nem %100, hava durgun ama kara kara. Şemsiye ile yürüyüşe çıkın. Gökyüzünü süzün. Ankara'da 31 derece, nem çok düşük, rüzgar hafif. Pencereleri açın, hava içine alın. İzmir'de ise 40 derece hava yanıyor, rüzgar saniyede 7 metre. Sıcaklık adeta bir deniz gibi. Suda yüzmenin keyfini yaşayın ama suya girme. Şimdilik bu kadar, müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Türkiye'de 2020'den beri trafiğe kayıtlı otomobiller arasında dizel ve LPG'li araçların oranı %35'ten %22'ye düştü. Elektrikli araç sayısı ise 2025 itibariyle 150 sıfıra ulaştı. Dizel yakıt fiyatı 2026'da litre başına 12,5 TL'ye ulaşırken, elektrikli araç sahipleri aylık ortalama 1,200 TL'lik yakıt masrafı tasarrufu yapıyor. Hibrit araçlar 2025'te toplam satışların %18'ini kaplarken, bu oran 2020'de %5'ti. Elektrikli araçlara geçiş hem yakıt maliyetlerini azaltıyor hem de 2026'da %14,5 seviyesindeki enflasyonun etkisini sınırlıyor. Önceki konuda Türkiye'nin elektrikli araç geçişinin enflasyon üzerindeki etkisini gördük. Şimdi ABD'nin potansiyel gümrük tarifeleri küresel ticaretin Türkiye'ye ve Türkiye'nin ithalatına doğrudan etki edebilecek yeni bir değişken. Trump'ın öngörülenden yüksek tarifeler, ithalat maliyetlerini artırarak TL kurunun zayıflamasına ve import ürün fiyatlarında %15-20'lik artışa yol açabilir. Bu durum, gıda ve enerji fiyatlarını tekrar yükseltip, zaten yüksek enflasyonu daha da artırabilir. ABD'nin potansiyel tarifeleri, Türkiye'nin ithalat maliyetlerini ve enflasyonuna doğrudan etki edebilir. Şimdilik bu kadar Ceyla.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir hava, 25 derece hissedilen 25 derece 26 yüzde nem, saniyede 5 metre rüzgar. Ankara'da 25 derece 28 yüzde nem, saniyede 1 metre rüzgar. İzmir'de 27 derece hissedilen 25 derece 16 yüzde nem, saniyede 8 metre rüzgar. Sıcaklıkta küçük bir fark var. Ama her ikisinde de dışarıda kalmak için hafif kıyafetler yeterli. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

İyi günler. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu artırmak için enflasyonun 14. %3'ün altına düşmesi, TL kuru 9.75 seviyesine çekilmesi ve faizlerin 12. %5'in altına inmesi gibi koşulların sağlanması gerektiğini açıkladı. Bu durum, borçlanma maliyetlerinin azalmasına ve tüketici fiyatlarının 2027 yılında %8 seviyesine düşmesine neden olabilir. Vatandaşlar, kredi kartı faizlerindeki düşüşün aylık 50 liralık tasarrufa dönüşebileceğini, ancak enflasyonun bu seviyeye inmesi için 2026 yılının ikinci yarısında en az 4 milyar dolarlık dış ticaret dengesi açıklığının oluşması gerektiğini belirtti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 0,22'lik düşüşü, ekonomik belirsizliklerin yatırımcılara etkilediğini gösteriyor. Bu gerileme, Fitch'in kredi notu yükseltmesi için gereken enflasyonun 14, %3'ün altına inmesi gibi hedeflerin 2026 ikinci yarısında ulaşılmasının zorluğunu ortaya koyuyor. TL kuru 9.75 seviyesine düşmesi beklenirken, faizlerin 12.5'in altına inmesiyle tüketici fiyatları 2027'de %8 seviyesine ineceğini analizler bugünkü düşüşle çelişiyor.

0: Vatandaşlar, kredi kartı faizlerindeki potansiyel düşüşün aylık 50 liralık tasarruf sağlayabileceğini umuyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için 2026'da 4 milyar dolarlık dış ticaret dengesi açıklığının oluşması gerekiyor. Şimdi bu ekonomik gelişmelerin yarınları nasıl şekillendirdiğini inceleyelim. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günler. İstanbul Trafiği Programı'na hoş geldiniz. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Harp Akademileri Kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 16 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ankara'da Kantar Caddesi ve Karabiga Caddesi ile Taşdelen Caddesi kesişmelerinde 4 dakikalık gecikme sürüyor. İzmir'de O30 çıkışları arasında 11 dakikalık tıkanıklık meydana geliyor. Alternatif güzergahlar için otoyollar ve ana arterlerdeki akışları kontrol etmenizi öneriyoruz. Tıkanıklıkların yoğunluğu, özellikle işlek saatlerde, ekonomik kayıplara ve stres seviyelerinde artışa neden oluyor. Alternatif yolların yanı sıra toplu taşıma sistemlerinin yoğunluk bölgelerine entegrasyonu trafiği dengelendirmeye yardımcı olabilir. Örneğin, metro ve tramvay hatlarının kavşaklara daha yakın duraklarla genişletilmesi, araç kullanımını azaltma potansiyeline sahiptir. Şimdilik bu kadar. Alternatif yolları göz önünde bulundurarak daha az sesli bir yolculuk yapmanızı öneririz. Birazdan müzikle devam ediyoruz Onur.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu O7 Exit 81 ile Kozyatağı bağlantı yolu arasında 10 dakika gecikme yaşanıyor. Altunizade kavşağında İstanbul çevre yoluna gidenler için 7 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da gazeteci yazar Muammer, Yaşar Bostancı Caddesi'nden Turgut Özal, iki bulvarına geçiş 7 dakika sürüyor. İzmir'de 3478 sokak Emirler Caddesi'nden Gaziler Caddesi'ne geçişte 6 dakika gecikme var. Alternatif güzergahlar için yerel trafik uygulamalarını takip edin. İstanbul'daki gecikmeler yoğun havaalanı trafiği ve şehir içi ulaşımın artmasıyla ilişkilendirilebilir. Özellikle O7 otoyolunda yaşanan uzun beklemeler, ulaşım yoğunluğunun artması alternatif yolların yetersiz kalmasıyla açıklanabilir. Ankara ve İzmir'deki gecikmeler ise şehir içi planlama eksikliklerinin bir göstergesi olabilir. Ulaşımın sürdürülebilir hale getirilmesi için entegre ulaşım sistemleri ve akıllı trafik yönetimi çözümlerinin önemi artıyor. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden EYCP'ye ayrılan Özgür Özel, 83 milletvekiliyle birlikte yaptığı grup toplantısında yeni partimizi kuruyoruz açıklaması yaptı. Özel, 2023'te Şeyhat Bey'den istifa etmiş, ardından 2024'te MHP ile birlikte Halkın İrade Partisi'ni kurmuştu. Bu gelişim, Türkiye'de muhalefetin iç yapısını ve seçim öncesi siyasi rekabeti derinden etkileyebilecek. Özel'in CHP'den ayrılması, partinin iç çatışmalarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Vatandaşlar, yeni partinin siyasi programı ve potansiyel koalisyonlarla ilişkisi konusunda bekleniyor. Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurması, Türkiye'de siyasi çoğulculuğun derinlemesine testini yapmaya devam ediyor. 83 milletvekiliyle birlikte hareket etmesi, muhalefetin içindeki fikri ve programatik farklılıkların ne kadar derin olduğuna dair bir göstergedir. Bu gelişme, özellikle 2025 genel seçimlerine yaklaşıldıkça siyasi koalisyonların nasıl şekilleneceğini ve muhalefetin tek bir güç olarak değil, bölünmüş bir yapıda olup olmayacağını belirleyebilecek. Ayrıca yeni partinin siyasi programı, özellikle ekonomik ve sosyal politikalarında CHP ile farklılık yaratması, seçmenlerin hangi yoldan hareket ettiğini gözlemlemek açısından önemli. Özgür Özel'in CHP'den ayrılışı, Türkiye'de siyasi partilerin iç yapısının ne kadar esnek ve bölünmüş olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. 83 milletvekiliyle birlikte hareket etmesi, muhalefetin birlikte yürüyemeyeceği bir çatışma noktasına ulaştığını gösteriyor. Bu gelişim, özellikle 2023'ten beri HPP içindeki farklı görüşlerin yüzeyde kalmadığını, iç siyasetin derinlemesine bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. Yeni partinin siyasi programının net bir çizgisi olmaması da, muhalefetin seçmenlerin üzerindeki etkisini zayıflatacak potansiyele sahip. Bu gelişimler siyasi tarihimizde önemli bir yer tutar. Radyo Aura'da görüşmek üzere.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil, Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. New York borsası, çip hisselerindeki toparlanma ve güçlü şirket bilançolarının desteğiyle S&P 500 endeksi %0,85 yükselişle açıldı. Bu durum Türkiye'de dolar TL kuru 8,35'e düştü ve ithalat maliyetlerinin azalmasıyla birlikte elektronik ürünlerin fiyatı ortalama %5 düşerken gıda fiyatlarında ise enflasyonun %8,2'ye inmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararında bu yükselişin etkisi olabilir. Londra borsasının 24 saatlik işlem sistemi, küresel piyasalarda gecenin etkisini azaltarak dolara TL kuru dalgalanmalarını kontrol etme potansiyeli taşıyor. 2020'de ABD 24 saatlik işlemle piyasa kapanışı sonrası dolar TL 8,45'e çıkmıştı. Bu sistem, Türkiye'de ithalat maliyetlerinin sabit kalmasıyla gıda fiyatlarında %8,2 enflasyonun süreceğini etkileyebilir. Türkiye'nin 2023'te 130 milyar dolar ithalat yapması durumunda, 24 saatlik işlemle döviz kuru volatilitesi azalsa ithalat maliyetlerinde %2 tasarruf sağlanabilir. Şimdilik bu kadarcayı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Bugün Trakya ve İstanbul'da boyutları 12 santimetreye ulaşan ergin çekirge yoğunluğu arttı. Uzmanlar bu artışın tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek boyutlarda olmadığını belirtiyor. Çekirge hareketlerinin izlenmesi, ekonomik kayıpların önlenmesi açısından önemlidir. Tarım alanlarında yoğunlukların izlenmesi, gerekli önlemlerin alınması için kamuoyuna bilgi verilmesi gerekiyor. Uzmanlar bu yoğunluğun 2019'daki büyük çöküşten sonra ilk ciddi tehdit olmadığını belirtiyor. Tarım Bakanlığı'nın drone ile izleme sistemleri, çayır ve mısır tarlalarında etkili bir şekilde müdahale imkanı sunuyor. Meteoroloji verilerine göre bu yılın yağış rejimi, çektirgenin yayılımını sınırlayacak şekilde olumlu etkiliyor. Tarım kayıplarının %3'ün altında kalması hedefleniyor. Bu durumda doğanın dengesini koruyan doğal düşmanlarla, örneğin kuşlar, böcekler, insan müdahalesinin bir araya gelmesi, sürdürülebilir tarımsal üretim için kritik bir örnektir. Meteorolojik verilerle teknolojik izleme sistemlerinin entegrasyonu, sadece bu yıl değil, gelecekteki tarımsal krizlere karşı bir model oluşturuyor. Tarımcılar ve yerel halkın bilinçlenmesiyle birlikte, bu tür olayların etkileri minimize edilebilir. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Haziran'da kredi ve banka kartlarıyla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre %18,2 arttı. Bu artış, enflasyonun yıllık bazda %12,3 seviyesinde seyretmesi ve TL'nin AB dolarına karşı %15 düşmesiyle paralellik gösteriyor. Vatandaşlar fiyatların yükselişi nedeniyle daha fazla kredi kartı kullanmaya başlarken, bu durum tüketici kredilerindeki faizlerin şu anda yıllık %16,5 artışıyla birleşiyor. Örneğin, 1 litre sıvı yağın fiyatı 2025 yılının aynı ayında 12 TL iken bu yıl 15 TL'ye ulaştı. Bu eğilim, hem tüketici harcamalarının arttığını hem de bankaların kredi kullanımını artırmaya çalıştığını gösteriyor. İyi akşamlar. Geçen ay Bodrum'a 3 kruvaziyerle 2761 turist gelmesi, turizm gelirlerinin artmasına ve yerel ekonomiye katkı sağlamasına neden oldu. Ancak bu durumun vatandaşlara doğrudan etkisi sınırlı çünkü yüksek enflasyon, yıllık 12,3% ve TL'nin AB dolarına karşı %15 düşmesi turistlerin harcamalarını da fiyat artışlarıyla dengelenmeyi zorluyor. Örneğin, Bodrum'daki bir kahve fiyatı geçen yıl 15 TL iken bu yıl 18 TL'ye ulaştı. Turizm gelirleri artarken yerel fiyatlar da yükseliyor. Bodrum'daki turizm artışı ile birlikte fiyatların yükselmesi hem yerel ekonomiye hem de turistlerin harcamalarını etki ediyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi akşamlar. 21 Temmuz 2026'da İtalya'nın Bologna kentinde Fas kökenli Abderrahim, Fakir isimli erkek iki polis memuru tarafından zorla gözaltına alınırken hayatını kaybetti. Olayın görüntüsü sosyal medyada yayıldıktan sonra protestocular, polisle çatışmalar başladı. Fakirin ölümü, İtalya'daki göçmenlerin ve polis arasında tansiyonu artırdı. Vatandaşlar, adaletin sağlanıp sağlanmadığına dair kaygıları dile getiriyor. Olay, Avrupa'daki göçmen hakları tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Olayın ardından Avrupa'nın birçok yerinde göçmenlerin polisle olan ilişkilerini sorgulayan tartışmalar yeniden gündeme geldi. Özellikle göçmenlerin yaşadığı yerlerde polis uygulamalarının adil ve şeffaf olup olmadığına dair sorular, Avrupa Birliği'nin göçmen hakları konusundaki tutumunu da sorgulatıyor. Bu tür olaylar, göçmen topluluklarının devlet kurumlarına olan güvenini zayıflatırken, aynı zamanda Avrupa'nın birlik içindeki iç bölünmelerini de bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür olaylar, sadece bireysel polis uygulamalarını değil, Avrupa'nın göçmenlerle ilgili sistemik yaklaşımlarını da sorgulatıyor. Özellikle İtalya gibi göç yollarının kesişim noktalarında göçmenlerin haklarının korunmasında yetersizliklerin olduğu görülüyor. AB düzeyinde koordinasyon eksikliği bu tür krizlerin tekrarlanmasına neden oluyordu. Ayrıca sosyal medya üzerinden hızla yayılan görüntüler, kamuoyunun göçmenlerle ilişkileri derinlemesine değerlendirmesini zorunlu hale getiriyor. Bu tür olaylar sadece bir ülke değil, tüm Avrupa'nın göçmen politikalarını ve kurumlar arası işbirliğini derinden sorgulatıyor. Bu tür olaylar sadece bir yer, sel kardeş. Pur olayla için polisi olukları durdurdu bir erciciri dona. Bu tartışmaların devam etmesi, adalet ve şeffaflık taleplerinin duyulmasını sağlıyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif güzergahları sizlerle paylaşalım. İstanbul'da eski Londra asfalt yolu, E5 yan yol caddesine 40 dakika gecikmeyle kilitlenirken, TEM bağlantı yolu üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu'na geçiş 22 dakika sürüyor. Ankara'da Fatih Caddesi ve Anafartalar Caddesi'nin kesişiminde 8 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Exit 9'u ile Exit 15 arasındaki yol 8 dakika, Liman Caddesi 7 dakika gecikmeyle dikkat çekiyor. Alternatif rotaları göz önünde bulundurarak seyahatinizi planlayın. Trafik yoğunluklarının ekonomik verimliliği doğrudan etkileyebilmesi, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde öncelikli bir konu haline geliyor. İstanbul'daki 40 dakikalık gecikmeler, günlük ortalama 1 milyon seyahatinin zaman kaybına ve ekonomiye 10 milyon TL'lik maliyet getirmesi gibi veriler, ulaşım altyapısındaki yatırımların hızlandırılması gerektiğini gösteriyor. Alternatif rotaların yanı sıra, kamyon trafiğinin yoğun olduğu E5 yan yol gibi yolların yeniden planlanması da kritik önem taşıyor. Trafik verimliliği, hem ekonomi hem de yaşam kalitesi için temel bir ihtiyaç. Alternatif rotalar ve ulaşım planlaması, bu sorunlara çözüm sunmanın ilk adımı. Şimdilik bu kadar.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğu Caddesi arasında 8 dakikalık gecikme yaşanıyor. Yıldız Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden araçlarda da benzer tıkanıklık meydana geliyor. Ankara'da Boğaziçi'nde 3 dakika gecikme yaşanırken Söylev Sokak'ta inşaat nedeniyle ulaşım aksaması devam ediyor. İzmir'de Aydın Hatboyu Caddesi'nde 2 dakikalık gecikme olurken, Piri Reis Caddesi'nde inşaat çalışmaları sürüyor. Alternatif rotaların tıkanıklık nedeniyle etkili olamayacağını belirtelim. Trafik tıkanıklıklarının çoğu inşaat ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana geliyor. Bu tür aksamaların uzun vadeli etkileri, şehirlerin ulaşım ağlarında planlama eksikliklerini ve alternatif yolların yetersizliğini gözler önüne seriyor. Özellikle yoğun meşru birlikte geçen bölgelerde, inşaat sürelerinin uzaması ve alternatif rotaların yetersiz kalması, günlük yaşamda büyük sorunlar yaratıyor. Bu durum, şehir planlamasında sürdürülebilir çözümler ve daha etkili ulaşım yönetimi gerektiriyor. Şimdilik bu kadarca. Trafik aksamaları, inşaat ve planlama eksikliklerinin bir göstergesi. Konuyu birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Rasathane Caddesi ve Büyük İskender Sokak etrafında 4 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Turan Güneş Bulvarı ve Söle Sokak'ta yolların kapalı olması sebebiyle ulaşım zorluğu yaşıyoruz. İzmir'de Cemal Gürsel Caddesi ve Gediz Caddesi etrafında 1-3 dakika gecikmeler sürüyor. Alternatif güzergahlar için kavşaklardaki işaretleri takip etmeniz önemlidir. İstanbul'da gecikmelerin yoğun iş saatlerinde yaşanması, şehirlerin ulaşım altyapısının zorlanmasına dair bir göstergedir. Ankara ve İzmir'deki durumlar ise mevsimsel yağışların yol yüzeylerini etkilemesi ve yolların bakımlarının gecikmesiyle ilişkili olabilir. Alternatif güzergahların etkili kullanılması sadece sürücüleri değil, şehirlerin trafik yönetim sistemlerini test etmektedir. Al. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'un hava bir şairin son dizesi gibi. 28 derece ama hissedilen 35. Nem yüzdesi 100, yağmur gibi bir huzur. Akşam yürüyüşü için bir şemsiye yeter. Ankara 28 dereceyle biraz daha soğuk hissediliyor. %30 nem, saniyede 3 metre rüzgar. Şeffaf bir gömlek, akşamın serinliğini daha da hissettirecek. İzmir ise 35 dereceli bir yazın sonu gibi. %39 nem, sıcaklığın etrafında dönen bir dans. İçme suyu bir şişe, bu sıcaklığın etkisini azaltmak için. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz. İyi geceler, yarın görüşürüz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Balta Limanı Hisar Caddesi ve Emirgan İstinye Caddesi arasında 7 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Arnoldu, Deci, Salacaktan Paşa Limanı Caddesi'ne geçişte 6 dakika uzunluğu yaşanıyor. Ankara'da Yaşam Caddesi'nde 3 dakikalık gecikme, İzmir'de ise Mustafa Kemal Caddesi'nde 7 dakikalık tıkanıklık dikkat çekiyor. Alternatif güzergahlar, özellikle istikrarlı akışı olan cadde ve bulvarlar üzerinden yönlendiriliyor. Şehirlerdeki yoğun tıkanıklıklar, sürdürülebilir kentleşme politikalarının yetersiz kaldığı bir göstergedir. Yürüyen yollar, toplu taşıma sistemlerine yapılan yatırımların eksikliği, ulaşımın sadece araçlara bağımlılığını artırarak bu sorunları derinleştirmektedir. Aynı zamanda hava kirliliğindeki artış ve enerji tüketiminin artması gibi ek çevresel etkiler de göz ardı edilmemeli. Ulaşımın adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir meseledir. Şimdilik bu kadar. Ulaşımın sürdürülebilir hale getirilmesi, kentlerin geleceği için kritik bir adımdır.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. Babülmendek Boğazı'nda Husilerin Suudi gemilerine yönelik abluka tehdidi, Kızıldeniz'de deniz taşımacılığını aksatmaya ve 12 milyon ton gün sevkiyatın aksamasına neden olabilir. Bu bölge, küresel ticaretin %15'ini karşılayan, Suez kanalına alternatif rotaları yöneten stratejik bir noktadır. Tehdit, petrol, gaz ve diğer kıymetli malların sevkiyatında gecikmeler yaratarak hem petrol fiyatlarını hem de lojistik maliyetleri artırabilir. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabze ile oynadığı maç 21-0'te başladı. Bu tur, kulübün Avrupa Kupalarında yoluna devam etmesi açısından kritik bir aşamadır. Gornik Zabze, Polonya'da oynayan bir takımdır ve bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin ikinci ön eleme turunda iyi bir sonuç alması, Avrupa maçlarına odaklanmasını sağlayabilir. Maç, hem taraftarın ilgisini çekecek hem de kulübün uluslararası prestijini etkileyebilir. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında yoluna devam etmesi, Türkiye'nin spor ve kültürel prestijini uluslararası arenada güçlendirebilir. Bu turda elde edilecek başarılı sonuç, kulübün finansal yapısını destekleyerek gelecekteki transfer ve altyapı yatırımlarını kolaylaştırabilir. Ayrıca Avrupa'daki rekabetin artması ile birlikte Fenerbahçe'nin bu tür karşılaşmalarda tutarlı performans göstermesi, Türkiye'nin spor dünyasında daha etkin bir aktör olmasına katkı sağlayabilir. Fenerbahçe'nin bu turdaki başarısı hem kulübün hem de Türkiye'nin uluslararası spor altyapısına katkı sağlayabilir. Şimdilik bu kadarca.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. Gece, İstanbul'da hava açık, 27 derece, nem %100, rüzgar saniyede 4 metre. Sıcaklık hissedilen 22 derece, hafif bir esintiyle bir bardak suyu karnınıza alarak gece yarısına doğru yürüyüş yapabilirsiniz. Ankara'da 25 derece, nem %38, rüzgar saniyede 2 metre. Uzun kollu bir hırka gece serinlemelerini engelleyecek yol. İzmir'de 25 derece, nem %45. Hissedilen sıcaklık 24 derece, bir kahve fincanı elinizde, sokaklarda dolaşmak için ideal bir gece. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. 22.40'da İstanbul'daki en yoğun tıkanıklıklar Nacak Sokak'tan Harem Sahil Yolu Caddesi'ne, İstinye Caddesi'nden Hekim Ata Caddesi'ne ve Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Caddesi'ne uzanıyor. Gecikmeler 4-8 dakika arasında. Ankara'da Sultan Fatih Caddesi'nde 4 dakika gecikme yaşanırken 971 caddede ve Söylev Sokak'ta bakım çalışmaları devam ediyor. İzmir'de Mithatpaşa Caddesi'nde 2 dakika gecikme ve Sakarya Caddesi'nde trafiğin tamamen kapalı olduğu alanlar dikkat çekiyor. Gecikmelerin bir kısmı geçici bakım çalışmaları nedeniyle artıyor. Bu tür müdahaleler özellikle yoğun saatlerde ulaşımın aksamasına neden oluyor. Ankara'da 971 caddedeki çalışmaları dikkate alırsak, planlama eksiklikleri ve alternatif rotaların eksikliği, kentlerdeki trafiğin daha da karmaşık hale gelmesine yol açabiliyor. Bu tür durumlar, hem sürücülerin hem de kentsel altyapıların dayanıklılığını test ediyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi geceler. İstanbul bu gecenin hava harikasına sahip. 25 derece, nem %100, rüzgar saniyede 2 metre. Gökyüzünde açık bir hava ama yine de biraz ıslak hissediliyor. Ankara hafif bir serinlikle bekliyor. 22 derece, nem %45. Gece yarısında yürüyüşe çıkmak istiyorsan hafif bir kaban giyin. İzmir ise en sıcak kent. 30 derece, nem %37. Bu sıcaklıkta bir bardak soğuk suya sahip olmak bir hediye gibi hissediliyor. İzmir'de hala 30 derece, sıcaklığın bir bardak soğuk suyu bile lezzetlendirdiği bir gece. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da Nacak Sokak'tan Harem Sahilyolu Caddesi'ne geçişte 6 dakika gecikme yaşanıyor. Kemeraltı Caddesi'nde 4 dakika, Dereboyu Caddesi'nde 3 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da 971 cadde ve Söylev Sokak'ta inşaat nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bildiriliyor. İzmir'de Plevne Bulvarı'nda 4 dakika gecikme ve Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii Sokakı'na kadar kapalı olduğu belirtiliyor. Alternatif güzergahlar için harita uygulamaları takip edilmeli. Bu gecikmeler şehirlerin ulaşım altyapısındaki zayıf noktaların bir göstergesi. Özellikle turizm ve ticaret merkezlerindeki yoğunluk, kış aylarında su ve kar nedeniyle daha da artabiliyor. Harita uygulamaları, kullanıcıların anlık verilere ulaşmasını sağlıyor ama kalıcı çözümler için yol planlamasında yenilikçi yaklaşımlar gerekiyor. Uzun vadeli projelerde kentsel dönüşümün ulaşım ağları üzerindeki etkisi gözden geçirilmeli. Uzun vadeli çözümler için planlama süreçlerinin detaylı incelenmesi gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da Bebek Arnavutköy Caddesi ile Muallim Naci Caddesi arasında 4 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Öksüz Çocuk Sokak üzerinden seyahat edebilirsiniz. Ankara'da Abdülhak Hamit Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Yol yapımı nedeniyle Söylev Sokak ve Akten Caddesi alternatif olarak değerlendirilmeli. İzmir'de Piri Reis Caddesi'nde inşaat nedeniyle trafiğe kapanma var. 1185-20 sokaktan 3478 sokaka 7 dakikalık gecikme yaşanır. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgede yerel yolları tercih etmeniz öneriliyor. Gecikmelerin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın etkinliğiyle ilgili kritik sorular doğuyor. İnşaat ve yol yapımı gibi uzun vadeli projelerin, şehirlerin günlük yaşamına nasıl entegre edileceği, sadece mühendislik değil, kamuoyu katılımıyla planlama gerektiriyor. Uzun vadeli ulaşım stratejilerinde, mevcut sorunların geçici çözümlerden ziyade, sistemik bir yeniden yapılandırmanın önceliğini alması gerekiyor. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi kesişiminde 4 dakika gecikmeye neden oldu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki 1 dakikalık kuyruk Exit 11'i çıkışında sürücüleri etkiledi. Ankara'da ise Söylev Sokak'ta devam eden yol yapımı trafiği yoğunlaştırıyor. İzmir'de Sarmaşık Caddesi'nde tam kapanma, alternatif rotaların planlanması gereken bir durum oluşturdu. Tüm şehirlerde alternatif güzergahlar, uzun süreli tıkanıklıkları hafifletmek için kritik öneme sahip. Trafik sıkışıklıklarının ekonomik kayıplara ve sera gazı emisyonlarına neden olduğu biliniyor. İstanbul'da günde ortalama 3 milyon araç hareket etmesi, şehir içindeki ulaşımın verimliliğini artırma ve alternatif taşıma modellerine geçişin aciliyetini artırıyor. Yol yapımı gibi projelerin, hem mevcut sorunlara çözüm, hem de sürdürülebilir kent planlamaya katkı sağlayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. 6. Trafik sorunlarının çözümü, sürdürülebilir kentler için kritik bir adım. Alternatif ulaşım modelleri ve planlı projeler, hem ekonomi hem çevre için fırsat sunuyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da açık bir gökyüzü, 25 derece hava ve %100 nem. Yağmurun taşması için şemsiyenizi yanınızda tutun. Ankara 21 dereceyle daha serin, ancak İzmir'in 27 derecesi denize sığar gibi hissediliyor. Dışarıda dolaşmak istiyorsanız, İzmir'de hafif bir rüzgarla yürüyüş yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar Cardo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif güzergahları değerlendirelim. İstanbul'da Sakızgülü Sokak ile Doktor Esat Işık Caddesi arasında 2 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Dalga Sokak kullanabilirsiniz. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kapanmış. Ankara Bulvarı'na yönlendirilmelisiniz. İzmir'de Adem Yavuz Caddesi'nde 5 dakikalık gecikme yaşanıyor. 1185-20 sokak ve 2204 sokak alternatifler. İstanbul'daki tıkanıklıklar, şehir içi ulaşımın yoğunluğunu ve alternatif yolların etkinliğini gösteriyor. Sakızgülü Sokak'taki gecikme, özellikle işlek saatlerde akışın dengesini bozuyor. Bu tür noktalarda kamu taşımacılığına yönelik yatırımlar, kişisel araç kullanımını azaltabilir. Ankara'da kapanan bulvar, şehir planlamasındaki esnekliği gözler önüne seriyor, alternatif rotaların belirlenmesi, kentsel altyapının sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. İzmir'de yaşanan gecikmeler, yoğun nüfus artışıyla doğrudan ilişkilendirilebilir. Bu tür sorunlar, belediyelerin ulaşım stratejilerini gözden geçirmesini zorunlu hale getiriyor. Şehirlerinizin ulaşım sorunlarını çözmek, hem bugün hem de gelecekte kritik bir görev. Şimdilik bu kadar Cahil.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.